kız degiroğun tatar çuni Zirtas datarfaz Zin hortgumneri O meçe pakvum ais khent aşkha

Çeneri şişim vurmuş. Bir zaman aç ver şiir var ya. Oh oh işte tanem yesin sen gelmezmen. Oh çok şedesin oh acı idaç gerim. Yavurtan kısmı gözümün babam.

Nu Allah'ım Yasin Çatıraken harum Zbahvum zavarcanum Yevais tarva Verçin orerin Yerkusov aynpes haceli Jamanak anskat